Hanımefendiler, beyefendiler, pek saygı, pek kıymetli sizin için radyo programı dinleyicilerimiz. Merhabalar efendim. Bugün 29 Mayıs Cuma. Bir hafta aradan sonra bu kaydımızla sizlere yeniden seslenirken mutluluklar içindeyiz. Stadtfilter Radyosu'na, sizin için programına Winterthur Türk Toplumu olarak hoş geldiniz. Şimdi programımıza başlamadan önce Engin Misli ve ben Basri Gedik sizi sevgi ve saygıyla selamlar ve Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bugünkü bir saatlik yayın akışında sizlere değişik konular hakkında bilgiler sunacağım ve program boyunca bize değişik Türk müzikleri eşlik edecek. Engin, başlayabilirsin.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Cuma Sohbeti köşesine geldik ve bugünkü Cuma Sohbeti köşemizin konusu dünyevişleme. Bütün varlığını dünyevi nimetler uğruna harcayanlar vardır ki dinimiz İslam böyle bir hayat tarzını asla kabul etmez. Dinimiz İslam bizden itidal ölçülerine uyarak üretmeyi, ihtiyaç duyulan kadar tüketmeyi, bundan artan kalanı da muhtaç kimselerle paylaşmayı ister. Bugünkü Cuma Sohbeti köşemizin konusu kıymetli dinleyicilerimiz dünyevileşmeydi. Ve biz deme devam edin.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Çağını Aşanlar köşesine geldik ve bugünkü Çağını Aşanlar köşesinin misafiri Machiavelli. Gelmiş geçmiş düşünürler arasında pek azının Machiavelli kadar hakkı yenmiştir. Ona yakıştırılan Machiavellici felsefeye eserlerinde hiç rastlanmayan Machiavelli aslında devlet yönetiminde halkın da hesaba katılması gerektiğini söyleyen ilk kişidir. Yöneticilere halkı mutlu etmelerini söyleyen bu düşünürün eserlerini günümüzde bile özenle okunmayı bekliyor. Bence beklemeyin, hemen okumaya başlayın. Ünlü eserlerin Hükümdar olarak bir tanesi, Prens veya Hükümdar olarak adlandırılan, Rönesans dönemindeki siyaset ve iktidar sanatını anlatan bir temel eserdir. Bunu ama günümüze de çevirebiliyorsunuz. Herhangi bir o zamandan, yani 500 sene aradan sonra herhangi bir yönetimde değişiklik yok. Ne kadar timin önüne modern veya demokratik konsa bile herhangi bir değişiklik yok. Okumanızı tavsiye ederim. Hükümdar, Il Principe olarak İtalyanca ismi, Prens veya Hükümdar olarak çevrilmiş oluyor. Okumanızı tavsiye ederim. Ve hatta bizim gibi müzikle ilgileniyorsanız MFÖ'nün Ali Desidero şarkısında bile Machiavelli'nin ismi geçmektedir. Ve şimdi MFÖ'nün Ali Desidero şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi müzelerimiz köşesine geldik ve bugün sizi Oletrium Zeytinyağı Müzesi'ne götürüyorum. Genç müzelerimizden Oletrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi Aydın Kuşadası'nda 2011'de açıldı. Dışarıda klasik bir zeytinyağı fabrikası biçiminde tasarlanmıştır. Toplam 11 salonda zeytinyağı üretim tekniklerini tarihi canlandırma olarak ziyaretçilere sunuluyor. Ayrıca tarihi bir Roma hamamı özgün ölçülerinde inşa edilerek müzeye kazandırılmıştır. Eğer kıymetli dinleyicilerimiz bir gün yolunuz Aydın Kuşadası'na düşerse Kuşadası'ndaki Zeytinyağı Müzesi'ni muhakkak ziyaret edin. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi şaheser filmler köşesine geldik. Bugün size şaheser filmler köşesinde Acı Hayat filmini kısaca tanıtacağım. Metin Erksan'ın bu ünlü filmi İstanbul'un hiç bitmeyen yarası, kiralık ev sorunu ile başlayıp sinemamızdaki en güzel aşk ve intikam hikayelerinden birine dönüşmektedir. Olaylar öyle güçlüdür ki hem sinema hem televizyonda defalarca yeniden uyarlanmıştır. Ayhan Işık ve Türkan Şoray'ın başta olmak üzere oyuncular izlenmeye değer ama bu filmi değerini kılan en önemli unsur tüm Metin Erksan filmlerinde olduğu gibi harika görüntüleridir. Bu film 1964 yapım filmdir. Filmin kapağında yer alan aşkların en büyüğü, ızdırapların en korkuncu, kaderin en acısı ve yıllarca unutulmayacak bir film ifadeleri yapıda olan güvenin bir gösterisidir. Hakikaten film çok güzel. Seyretmenizi tavsiye ederim. Acı Hayat, Ayhan Işık ve Türkan Şoray'ın başta olmak üzere oyuncuların izlemeye değer bir filmdir. Acı Hayat'ı muhakkak seyredin. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Öncü Kadınlar Köşesi'ne geldik ve bugünkü Öncü Kadınlar Köşemizin musafiri Satı Kadın. Türkiye'de kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanındıktan sonra siyasi yaşama giren Satı Kadın'ın resmi kayıtlardaki adı Hatı Çırpan'dı. İlk olarak 1933'te Kazan Köyü'nde muhtarlık seçimlerini kazanarak ülkemizin ilk kadın muhtarlarından biri olmuştur. 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen ilk 17 kadın milletvekillerimizden biri oldu. Bu öncü kadınımızın Kahraman Kazan'da anıt mezarı ve adına bir müze bulunmaktadır. Kahraman Kazan Ankara'nın kuzeyinde bulunmaktadır. O kadar uzak değil. Kahraman Kazan'da anıt mezarı ve müzesi bulunan Satı Kadın'ı ziyaret edebilirsiniz. Bir de orada uçak F-16 yapım fabrikası da var. Orada gezme imkanlarınız var. Eğer bir gün yolunuz Ankara'ya düşerse Ankara'nın yakınlarındaki bulunan Kahraman Kazan'ı muhakkak ziyaret etmeniz gerekiyor. Ve bugünkü Öncü Kadınlar Köşemizin musafiri Satı Kadın'dı ve bizi dinlemeye devam edin.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Rota Dışı Köşesi'ne geldik. Bugün sizi Rota Dışı Köşesi'nde Sivrihisar Ulu Cami'ye götürüyorum. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yer alan Dünya Mirası Lisesi'ndeki Sivrihisar Ulu Cami, Selçuklu mimarisinin eşsiz örneklerindendir. Sayıları çok azalan ahşap camilerimizin en güzellerinden biridir. 13. yüzyıl yapısı olan cami aynı anda 2500 kişinin ibadet edebileceği azametli bir yapıdır. 67 direk üzerinde kurulan camide ahşap oyma işçiliği bakmaya doyamayacağınız kadar zarifiyetliktedir. Eğer bir gün yolunuz Eskişehir'e düşerse Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bulunan Sivrihisar Ulu Camisi'ni muhakkak ziyaret edin. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Şaheser Kitaplar Köşesi'ne geldik ve bugün size güzel bir kitabı tanıtacağım. Kitabın ismi Anadolu Notları. Reşat Nuri Gültekin'in memurluk görevi nedeniyle Anadolu'nun derinliklerine pek çok gezi yapmıştır. Değerli yazarımızın bu gezilerde değerlendirdiği izlenimlerini topladığı Anadolu Notları, edebiyatımızda pek rastlanmayan gezi edebiyatına mükemmel bir örnektir. Reşat Nuri Gültekin'in gözlem yeteneği sayesinde ince ayrıntıları yakalamakla eleştirdiği noktaları ince mizahıyla üzmeden bize iletmektedir. Anadolu Notları Reşat Nuri Gültekin'in gezi yazısı eseridir. Birinci cildi 1936'da, ikinci cildi ise 1966'da ilk defa basılan iki ciltten oluşmaktadır. Reşat Nuri Gültekin 2. Dünya Savaşı öncesinde milli eğitim müfettişi olarak Anadolu'nun pek çok yerini dolaşmış ve bu seyahatlerinde karşılaştığı, yaşadığı ve gözlediği olay ve kişileri anılar halinde yazmıştır. Onun için bu kitabı okumanızı size tavsiye ediyorum. Kitabın ismi Anadolu Notları, yazar Reşat Nuri Gültekin. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicimiz, şimdi Cennet Köşeler köşemize geldik. Bugün sizi Bozova'ya götürüyorum. Atatürk Barajı'nın güneybatı kıyısındaki Bozova, insan eliyle oluşturulmuş bir cennet köşemizdir. Barajın güney kıyılarında sığ koylar, adacıklar ve az sayıda kireç taşı bozkırları baraj gölü sayesinde bambaşka bir kimlik kazanmıştır. Göl ortasındaki adacıkların martı ve sumrular için önemli bir üreme alanı olduğunu bilinmektedir. Mesire yerleri de olan Bozova'dan Adıyaman'a feribot bağlantısı vardır. Eğer bir gün yolunuz Şanlıurfa'ya ve Adıyaman'a düşerse Atatürk Barajı'nı ziyaret ettiğiniz zaman zaten Bozova'yı da göreceksiniz orada. Bugünkü Cennet Köşede köşesi sizi kıymetli dinleyicilerimiz Bozova'ya götürdü. Atatürk Barajı'nın güneybatı kıyısındaki bulunan Bozova'ya götürdü ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi kahverengi tabela köşesine geldik ve bugünkü kahverengi tabela köşesi bizi Hierapolis antik şehrine götürüyor. Denizli ilinin 18 kilometre kuzeyinde yer alan Hierapolis antik şehrin arkeolojik kutsal şehir olarak adlandırılması, burada bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanır. Bergama'nın efsanevi kurucusu, Telefos'un karısı, Amazonlar kraliçesi Hira'dan dolayı Hierapolis adını almıştır. Hierapolis ve bir doğa harikası olan Pamukkale 1988 yılında birlikte Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Eğer kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yolunuz Denizli'ye düşerse, Denizli'ye gittiğiniz zaman tabi Pamukkale'de ziyaret edeceksiniz. Benim tavsiyem, ilk önce Hierapolis'i sabahtan ziyaret edin. Çünkü çok dolaşıyorsunuz, hava daha ısınmamış oluyor. Sonra hava ısınmaya başladıktan sonra, öğlen yemeğinden sonra Pamukkale'ye geçin. Orada ayaklarınızı güzel soğuk suya soktuğunuz zaman her şey yoluna girmiş oluyor. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün kahverengi tabela köşesi bizi Hierapolis antik şehrine götürdü. Denizin 18 kilometre kuzeyinde bulunan antik şehir Hierapolis. Ve bizlemeye devam edin.

Değerli ve kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi gene bir saat su gibi akıp geçti ve biz bizden sonraki program için ayrılan sürenin başına gelmiş bulunuyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, programımızı bitirmeden önce bizim şimdi yayınladığımız sizin için radyo programında kendinize özgü duyurular yapabilir, müzik isteklerinde bulunabilirsiniz. Çekinmeden Engin'e veya bana WhatsApp üzerinden dönebilirsiniz. Evet, şimdi programımızı bitiriyorum. Program yapımında emeği geçen değerli dostum Engin Misli ve ben Basri Gedik size hayırlı bir hafta sonu geçirmenizi diler ve kısmetse 26 Haziran. 26 Haziran bizim yaz tatilinden önce yayınlayacağımız son program olmuş oluyor. 26 Haziran Cuma günü yine saat 17'de Stadtfilter Radyosu'nda 96,3 frekansla buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık.